0: Maxim, herhalde Garedin.
1: Maxim. İnşan.
0: Khachaturyan.
2: Khachaturyan.
0: Da, da, da.
3: Karapetyan, Hraç.
2: Hraç.
3: Karapetyan.
2: Karapetyan, Hraç.
4: Tamrazyan. Tamrazyan, Garedin.
2: Garedin. Tamrazyan.
4: Tamrazyan.
2: Garedin.

nazikarlarıyla hemşeriler arasında bağlanmış kalitesin yukarıdanız 90 yıl olacak. Ben öyle bilirim ki prezidentin de sizin böyle temsilcilerle görüşte iştah ettiğinde daralı. Hemin gün 30 Dekabr 1994 yılı mezciyetçiler girişimi her kesilmesini siz tövbeye etmişsiniz aliteliğe ve bu direkliyem ki bu karar kabul olmadan ve